0: kilik sana tamam bana de, bağını da mata seri takayım falan. Ne o, niye böyle? Afiyet acı vata, sağolik, bakımlar sana yine uza, bakayım da bir
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.